Neydi seni benden alıp götüren? Neyin uğruna tükettin o güzel günlerimizi? Bu kadar ucuz muydu sevdanın fiyatı? Kaç kuruşa sattın sevdamızı? Kaç kuruşa sattın?

bir zalim, bu gencecik çağımda. Bir kez olsun, bir kez olsun gülmedim bu yalan dünyada. Yıllarca acı çektim. Yıllarca acı çektim bir aşk uğruna. Düştüm bir zalim eline, yıllarca gülemedim.

Bazen kader oyun oynar seni kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum. İsyan etme sen bu olanlara.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: Gönüllere dokunan türküler.

0: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
1: Albert Einstein. Burada. Pablo Picasso. Burada. Thomas Edison. Burada. Agatha Christie. Burada. Mozart. Burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı. Geleceğe destek ol.
2: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi piçiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
3: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.
4: Bu mu? Bu mu?

Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

0: kollar beni alır sorgular gecelerce. Hiç bekleme belki gelmem.
1: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
2: Radyo Aktif Show.
3: Gururumu yenip ben sana geldim.
4: Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir güne merhaba diyoruz. Kimler bizlere eşlik ediyorsa görelim lütfen. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden mesajları bekliyoruz. Yeni bir haftaya, yeni bir güne, yeni bir saate ve en önemlisi de yeni bir programa başlıyoruz. Hoş geldiniz. Öyle.

Efendim Eylül'ü geride bırakmaya hazırlandığımız şu zamanlarda, şu günlerde saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Perşembe günü 1 Ekim'e merhaba diyeceğiz. Tabii her yeni gelen ay bir şekilde gidiyor ama sizde neler gidiyor, neler

kalıyor? Onu merak ediyoruz tabii ama yılı da bitirdik. Ah, size kaldı 2 yıl. İki ay sonra yeni yıl. Hoş geldi yeni yıl diyeceğiz. O da gidecek. Zaman geçiyor. Başka bakalım kimler burada görelim. 0472 312 30 07, 0472 312 30 07 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimiz Ramazan Bey, Sema Hanım Almanya'dan, Elif Hanım Doğu Bayazıt'tan, İdeal radyomuzun ablası, ondan sonra Melike Hanım ve de Bengü Hanım'ı görüyorum. Hoş geldiniz. Melike Hanım'a seslenelim. Bu arada Melike Hanım, sizin istediğiniz şarkıyı bulamadık. Niye? Çünkü öyle bir şarkı yok. Rahmetli Ahmet Kaya'ya yapay zeka ile şarkı söyletmişler. İlginç. Maalesef öyle bir şarkı yok. Melike Hanım şarkısını değiştirirse iyi olur.

kadar mıyız ya? Çok az insan var bugün. Baya az geldi bana. Zinet Hanım hoş geldiniz. Zinet Hanım da bizlere eşlik ediyor gördüğüm kadarıyla.

Instagram Radyo Doğu Beyazıt'tan da bizi takip edebilir. Bize oradan yazabilirsiniz. Tıpkı Yaren Hanım gibi. Yaren Hanım da orada bize mesaj göndermiş ve günaydın diyelim. Günaydın, hoş geldiniz Yaren Hanım. Umarım her şey yolundadır. Saatler 10.03 ve devam ediyoruz. Sevda Hanım burada. Sevda Hanım'ı da gördüm. Hoş geldiniz.

Abicim merhaba, iyi yayınlar. Bu yıl benim için hiç iyi değildi. İnan ki ben bu yılı nasıl desem bilemiyorum. Bu yıl beni mahvetti be abi demiş. Valla yıl değil ya. Yılda bir suç yok ki. İnsanlar sizin yaşadıklarınız, ne bileyim yani yılın suçu yok herhalde ya. Yani bilmiyorum. Herkes niye bugün melankolik, bugün dramatik konuşuyor ya? Ne olmuş ya böyle? Uyanırım bir süre matem yankısıyla aşarım. Mesela bakıyorum Elif Hanım da öyle konuşmuş.

Abi anlaşılan yine bugün arabesk şarkılar gelecek. İzin vermeyeceğim. Olabildiğince tabii de. Bu arada yarın Mikrofon Senden'in ikinci bölümü gerçekleşecek. Van Erciş'ten Hakan Bey bize ulaştı. Düşünün ya, adam Van'dan ulaşıyor. Dobestekiler umurunda değil ya. Neyse şaka bir yana, bizim bayağı şey var. Şu an bekleme listesi bayağı. O yüzden Mikrofon Sende yarın Hakan Bey'de. Hakan Bey listesini valla çok beğenmedim ya. Yalan söylemeye gerek yok. Hiç hoşuma gitmedi yani. İki şarkı dışında. İki üç şarkı dışında. Ama dinleyicisi vardır yani. Her şarkının bir dinleyicisi var.

0: Elif Hanım hava durumuna bakmış bu sefer, doğru hava durumuna baktığını söylüyor. Ya Afrika'da falan bir yerden Dobezit diye bir yer varsa olabilir bazı. Gerçekten çıkabiliyor biliyor musunuz? Dobezit yok ama bazı şehirlerde bazı şeyler var. Neyse diyor ki melankolik ruhum uçtu gitti hemen diyor. Havaya bakıyoruz. Hava yağmurlu görünüyor efendim. Yağmur yağıyor. Oh oh. %50 yağmur yağacakmış. %80 varmış. Ondan sonra %55 çarşamba. 1 Ekim Perşembe günü ise %70 oranında yağmur yağıyormuş. Ne güzel ya valla. Yağmur yağsın ya. Stresimizi alıyor. Ben size söyleyeyim yani. Yağmur stresimizi alıp götürüyor gerçekten. İyi ki yağmur var. Yağmur da olmasa ne yapacağız? Kim stresimizi alacak değil mi? Yani bu hayatta 3 şey varsa yanınızda bence iyi olur. 1. Yağmur. 2. Kedi. İkisini de bulamasanız mutlaka radyoda Obezit yanınızda bulunması gerekiyor. Yoksa o stresten kurtulamazsınız. Ben size açık söyleyeyim. Bak tekrar ediyorum. 1. Yağmur, 2. Kedi, bunlar varsa iyi olur. Yoksa radyoda Obezit. Üçünden biri mutlaka olması gerekiyor. Yoksa o stres sizi yer bitirir, açık söyleyeyim. Bir dincimiz aramıza gelmiş. Ondan sonra Fatma Hanım'ı görüyorum. Fatma Hanım hoş geldiniz. Semra Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Zinet Hanım ikinci mesajını gönderirken siz daha bir tane bile mesaj gönderemediniz. Gerçekten ilginç yani. Peki bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş. Bunu yayına verebiliyor muyuz? Sonra bana demesin. Azun Bey benim ses kaydımı niye yayına verdiniz diye. Hatta nokta koyuyorum. Bu dinleyicimiz evet hayır desin ona göre. Kadınlar bazen şey yapabiliyor. Benim ses kaydımı niye yayına veriyorsun diye bilenler var. O yüzden sorayım. İlk başladığım zamanlarda ben şey yapıyordum. Biraz mesela ismimi okumayın diyenlerin yanlışlıkla ismini okuyordum ya. Çok ilginç de sonra düzelttim. Bu nokta koyduğum dinleyicimiz size nokta gönderdim. Telefon numarasının sonu 58 olan dinleyicimiz. Efendim ses kaydınızı yayına verebiliyor muyuz? Radyomuzun ablası ikinci mesajını gönderdi bile. Evet diyor tamam o zaman inşallah küfür müfür yoktur. ben biraz risk alarak paylaşıyorum. Tabii şaka yapıyorum dinleyicimiz öyle bir insan değildir eminim ama bazıları var yani. Çıkıyor. Çıkmadı değil yani. Neyse dur bakayım. Ses yok.
1: Gördün
0: Mazlum
1: Bey ben sizden Yusuf Akutlu'dan kıskanıyorum seni. Şarkısını istiyorum. Kusura bakmayın hani böyle sesli atıyorum hani
0: daha iyi ya,
1: böyle anlaşılır daha iyi. Olsun diye.
0: Daha iyi daha iyi. Ses kaydı gönderin. Herkes ses kaydı göndersin. Valla benim için ses kaydı daha iyi ben size söylüyorum. Bak Zinat Hanım 3. mesajını gönderdi siz daha bir şey göndermediniz. Neyse araya gidiyoruz. Herkes ses kaydı atabilir bu arada sevgili dinleyiciler. Ses kaydına açığız. Ses gönderebilirsiniz. Hiç sorun yok. Yeter ki gönderin. Hatta yazıdan daha ziyade ses daha işime gelir yani valla. Resmen her sabah neredeyse bir 20 yaprak kitap okumuş gibi oluyor. Uzun uzun mesajlar. Zor.

Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum diyecek Sezen Aksu. Peki saatler 10.13 ve devam edelim. Sırayla gidiyoruz. Rojda Hanım hoş geldiniz. Sizi de gördük. Sırayla artık başlayabiliriz bence. Artık vaktimiz geldi başlamak için. Şimdi Bengü Hanım'dan iki adet mesajımız var. Hemen bakalım ilkiyle başlayalım. İlki şarkı isteği. Sonraki biraz benim de müzdarip olduğum bir konuya değinmiş konuşacağız. Bakalım diyor ki Bengü Hanım Mazlum Bey diyor günaydın diyor. Günaydın diyelim. Nasılsınız? Yeni haftanız hayırlara vesile hayırlara hayırlı geçsin diyor daha doğrusu. Yeni haftamız demiş pardon haftanız demiş yanlış okudum. Geçsin inşallah diyor. İnşallah hepimiz için güzel bir hafta olur da gerçekten tadı damağımıza kalır diyelim. İnşallah diyelim. Ve diyor ki sizden diyor bugün Sezen Aksu'dan gidiyorum şarkısını listenize almanızı eklemenizi rica ediyorum. Tüm dinleyen herkese gelsin demiş. Gelsin bakalım. Ondan sonra Bengü Hanım bir mesajında diyor ki bir diğer mesajında Mazlum Bey diyor inanın sizin programınızın büyük bir programınızı çok büyük bir hevesle dinliyorum demiş. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hafta içini iple çekiyorum demiş. Çok sağ olun. Size bir sorum var diyor. Soru sormak istiyorum diyor. Hadi bakalım, en güzel soru burası. Kaç yıl daha buralardasınız diyor. Umarım hep olursunuz diyor. Ondan sonra tabii diyor başka hayat planlarınız yoksa eğer diyor. Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Daha kaç yıl burada olurum onu ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum Allah bilir ama yani biraz zor bir soru ya. Ya tabii ki de çok isterim mesela daha çok yayın yapmayı. Çünkü ben bu program yani bu işi severek yapıyorum. Ben bu işi okulunu okurken öyle puanım tuttu diye değil, bir heves ile değil. Ben gerçekten severek okudum. Ama işte maalesef emeğimizin karşılığını aldık mı derseniz alamadığımı ben düşünüyorum. Ve hala da öyle. O yüzden inanın ben bir şey diyemiyorum. Keşke daha fazla uzun sürse diyebilirsem ama hayat işte. Ama önüme güzel bir fırsat çıkarsa inanın düşünürüm çünkü emeğimin karşılığını almadığımı düşünüyorum. Yani. Ama ne olur bilmiyorum. Hani yarın mı devam ederiz? Yıllar mı devam eder? Burada mı emekli oluruz? Bilmiyorum ki. Hiçbir şey belli değil yani. İnsan bilemiyor. Bakalım Allah nereye kadar yürüya kulum dediyse oraya kadar gideceğiz.

kendim bir ben gidiyorum. Efendim bir dinleyicimiz diyor ki mazum ediyor Eskalbume şarkısını açabilir misiniz diyor. Bu şarkıyı kim söylüyor onu yazarsanız seve seve yardımcı olayım olur mu? Eskalbume şarkısını kim söylüyor onu yazar mısınız? Bir de diyor ki Mazlum Bey sizi telefonla cezaevi arıyor açar mısınız diyor. Allah Allah bizim telefon açık 0472-312-30-07 bir arayayım. Bak nasıl çalıyor gördünüz mü? Bak. Gördünüz mü? Demek ki açabiliyoruz.

Evet dinleyicimiz bu şarkının kim tarafından söylendiğini söylesin. Ona göre şey yapalım. Melike Hanım cevap bile vermedi. Geçiyoruz. İdeal buradaymış. İdeal'e bakalım. İdeal ne demiş? İdeal hemen açıyoruz. Mesajı ne? Bu kim ya? Bunu okuduk mu? Ha evet bunu okuduk. Şimdi şöyle devam edelim. Efendim günaydın abi diyor. Annem Enes Otomotiv'deki Erol ve de Murat kardeşlerine güzel bir parça istiyor. Enes ve şey Enes de diyor. Erol ve Murat Enes Otomotiv selamlar olsun size. Radyomuzun ablası size selam gönderiyor ve size güzel bir şarkı gönderiyor. O zaman biz de o güzel şarkılardan birini gönderelim. Peki sırayla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bizi aramak isteyen varsa biz açığız. Evet Govende şarkısını dinleyelim. Enver Naif ve de Amer Bajo.

Cezaevindekiler bize ulaşamıyormuş. Vallahi bizim telefonla ilgili bir sorun yok. Hatta biri bizi arayabilir mi ya? Yayın almayacağım söz. Sadece deneme yapacağız. Biri bizi arasın, bir alo diyeceğim. Yayın almayacağım söz veriyorum. Biri bizi arasın 0472 312 3007. Sadece ben duyacağım sizi. Yayına vermeyeceğim. Biri denesin bakalım. Bakın ilk kim arayacak? Şanslı dinicimiz kimmiş? Merak ettim. Sertaçlı'da Kalbume şarkısı. WhatsApp'tan değil ya. Kim WhatsApp'tan arıyor? WhatsApp'tan aramayın Hasan Bey. Normal telefon numarasından diyoruz. 0472 312 3007. WhatsApp değil. Hah bak biri aradı. Dur bakayım kimmiş. Merak ettim. WhatsApp'ta arayanlar var. WhatsApp'ta aramayın. Dur. Biri arıyor. Alo. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Yo. Şu an yayında değilsin. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakın sevgili dinleyiciler. Geliyor ses. Geliyor. Bizi biri aradı, ismini vermek istemiyor. Çok değerli bir dinleyicimiz bu arada. Çaldı. Bir de WhatsApp'ta arayanlar var. Allah aşkına WhatsApp'ta aramayın. Bak WhatsApp'ta biri daha arıyor. Demek ki cezaevinde telefonlarda bir sorun var. Bak biri daha arıyor. Açayım mı acaba? Açalım mı? Açalım dur. Son kez bir tane daha deniyoruz. Alo. Merhabalar. İsim neydi? Ses geliyor değil mi Emin Bey? Tamam. Demek ki bizim... Evet. Tamam. Size torpil yapacağım. Tamam. Size torpil yapacağım o zaman. Sizi hangi mesajı attınız? Kim? Hangi şarkıydı? Tamam. Siz o zaman mesaj atın. Sizi öne alacağım. Tamam. Yok ya biz... bir çalın. Siz gönderin. Hemen nasıl çalıyoruz? Siz bir gönderin. Tamam. Sağ olun. Evet, bir dinleyicimize torpil de yaptık. Daha ne olsun yani, yaptık her şeyi. Bak daha ne yapalım değil mi? WhatsApp'ta arayanlar hala var. Aramayın. WhatsApp'ta aramayın. Emin Bey diyor ki, hangi Emin Bey bilmiyorum ama diyor ki siz bizim şarkılarımızı çalmadığınız için diyor biz de istek göndermiyoruz diyor. Hangi Emin Bey bilmiyorum. Bu şey Hani Baba Tur'daki Emin Bey ise bize haksızlık yapıyor. Ben kaç kere Emin Bey torpil yaptım. Ama başkasıysa bilemem. Peki Elif Hanım'la devam edelim artık. Demek ki cezaevi sizin telefonlarınızda bir sorun var. Lütfen her şeyi de Radyo Dobes'ta beklemeyin. Valla cezaevindekiler bizim her zaman onların değil bizim de telefonlarda sorun olduğu düşünüyorum ama öyle değil. Demek ki bak bazen sizin telefonlarda çekmeyebiliyor. Bizde sorun yok. Bak arayana. Başka günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? Nasılsınız diye sormuş. İyi olmaya çalışıyoruz Elif Hanım. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Yalandan iyiyim de demiyorum. İyi olmaya çalışıyoruz diyor. Beni soracak olursanız diyor. Evet soralım. Nasılsınız bu arada? Artık iyiyim demek adetten olmuş diyor. Gerçekten bazı insanlarda öyle. Hatta çoğu insanlarda. Ve ben de kocaman bir alışılmış İyiyim diyorum diyor. Güzel. Bugün sizden diyor Avaz Ahmet'ten diyor bir şarkı istiyorum demiş. Şarkınızı liseye aldım. Eğer yoksa demiş ama var. Gerek kalmadı başka şarkıya. Evet bakalım. Şimdiden teşekkür ederim demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Size o zaman en kısa sürede umarım kocaman bir ne diyelim gerçekten iyiyim diyebileceğiniz bir güzel şey diliyoruz. Ne diliyoruz? Ömür diliyoruz. Evet. Peki. Güzel bir şarkı dinliyoruz. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam. Yayına katılmak isteyen de varsa gelsin yayına alalım bu arada. Yayına alabiliyoruz. Serbest. Sesinizi yayına vermek istemeyen varsa da sesinizi de değiştirebiliriz. Bir ara bir dinleyici şey diyordu. Valla bak hiç unutmuyorum. Uydurmuyorum da yani diyordu. Mazlum Bey ben hani yayına katılmak istiyorum ama sesim anlaşılmasın diye acaba ağzıma bir bezle bağlasam ses anlaşılır. Niye nereye giriyorsunuz ya? Devlet sırrı mı ya sizin sesiniz? Allah Allah. Sanki gizli bir görev.

az önce bizi arayan demek ki Emin Bey'miş. Ha, Emin Bey diyor ki bize bizim şarkılarımızı çalmıyorsun diyor. İlginç. Çalıyoruz ama aslında da Emin Bey hep çalmamızı istiyor. Yani her gün bizi çalı diyor. Neyse ara sıra şey yaparız ama ben Emin Bey'e şöyle söyleyeyim. Mesela Emin Bey siz bize var ya böyle 9.40 gibi 9.30 gibi falan yazsanız var ya biz ya, daha yayına girmeden. İnanın şarkınız çok erken çalınacak ama işte siz genelde programın ortalarında falan yazıyorsunuz. Dolayısıyla şarkılarınızı çalmamamız bundan dolayıdır. Peki hemen yol bitmeden bir mesajlarını okuyalım. Çünkü söz verdik bir torpil yapacağız bugün. Yolcular komple bizi dinliyorken yapalım. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydın, teşekkür ederiz. Hani Baba Ağrı Iğdır servisinde tüm yolcularımız ve de özellikle eşim Nuriye ve çocuklarıma, Kaptan İlhan Bey'e ve tüm dinleyen herkes için Yüksel Baltacı'dan Nasıl Sevdum şarkısını istiyoruz demiş ve de hemen bakalım diyor ki bu şarkıyı istiyoruz. Yolcumuz Umay Hanım'ın isteğidir diyor. Oo valla Ağrı Iğdır Hani Baba yolcuları ne güzel düşünsenize radyoya özel istekte bile bulunabiliyorlar. Böyle bir VIP hizmet veriyorlar. Güzel. Peki Umay Hanım'ın şarkısını çalacağız. Hatta öne de aldık. O yüzden bizi şu an Hani Baba turda Iğdır tarafına yolculuk yapan tüm dinleyicilerden Umay Hanım başta olmak üzere Instagram hesabımız Radyo Doğu Beyazıt'ı takip etmelerini rica ediyoruz. Ya bak size özel VIP hizmet veriyoruz. Birazdan çay ondan sonra kek servisimiz de var değil mi? Emin Bey var mı öyle bir şey? Onu da yapalım. Peki o zaman şöyle yapalım. Biz bu şarkıyı dinleyelim. Hani Baba Tur'dan bakalım kaç kişi bizi takip edecek Instagram'da. Radyo Doğu Bayazıt yazmanız yeterli.

Aa, o değil de şey soracağım ya. Geçen ben de Iğdır'a gittim, hiç bana kimse çay vermedi Emin Bey ya. Sizin otobüs arabaya özel bir şey mi yoksa? Vallahi geçen bana kimse bir şey vermedi ya. Kuru kuru gittik geldik yani. Öyle bir şey olmuyor. Niye yaptılar ya bana? Kabul etmiyorum. Vallahi çay maya hiçbir şey vermediler ya. Diyor ki teşekkür ederiz, çayımızı içtik diyor, sizi dinliyoruz demişler. Eyvallah, afiyet olsun. Ama kimse bana çay vermedi. Bak geçen ben de Iğdır'a gittim, hiç kimse bana bir şey vermedi. Merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Mazlum Bey demiş dinleyicimiz. Hoş bulduk, teşekkürler. Yeni bir gün, yeni bir hafta başı. Yine umutlar olsun diyor. Hepimiz için. İnşallah diyor, yeni umutlar olsun diyor. İnşallah bakalım, göreceğiz. İnşallah hepimiz için güzel olur. Nasılsanız, iyisiniz inşallah diyor. Sizden güzel bir şarkı istiyorum. Size ve kızlarıma gelsin. Şimdiden teşekkür ederim demişsiniz. Rica ederiz. Bu şarkıyı o zaman sizlere ve kızlarınıza da armağan edeceğiz. Hadi bakalım. Burak Bulut Diva diyecek. Hemen sonrasında buradayız. Sizlerden gelen mesajları kontrol edeceğiz. Bakalım kimler neler demiş, tek tek bakacağız. Hemen devam edelim. Başka bakayım. Evet, peki. Başka bir şey yok şimdilik. O zaman bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Ben de bir çay alayım geleyim.

Evet, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş vardı bir aralar, hatırlıyor musunuz? Nasıl fırtına gibi esiyorlardı. Her yaptıkları şarkı bomba gibi etki yaratıyordu. Herkes dinliyordu. Sonra onlar da ayrıldı. Herkes kendi başına şarkılarını yapmaya çalışıyor. Ve inanın ikisi de çok eskisi gibi tutamıyor şarkıları. Günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar demiş. Ve günaydın Ferhat'ım, öpüyorum seni çok demiş. Kim demiş? Sema Hanım. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı istemiş Sema Hanım. Çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Şarkınız geliyor birazdan. Bakalım acaba hangisi? Günaydın Mazlum Bey diyen Sevda Hanım. Günaydın sizlere de. İyi yayınlar dilekleriniz için. Teşekkürler. Şöyle bakalım. Devrimcilikten Tutuşur Dizelerim şarkısını istiyorum. Demiş Ferhat'ım için. İstiyorum demiş. Teşekkür ederim demiş. Ama Sevda Hanım maalesef ki Devrimcilikten bir şarkıyı sizden daha erken yazan İbrahim İsmailoğulları istedi. Onu çalacağız. Onu da söyleyeyim. Evet, bakayım. Şöyle. Neler var? Başka. Bu arada İşkur üzerinden bayağı personel alımı başlamış galiba. Artık ihtiyacı olanlar baksınlar. Onu da söyleyeyim. Ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde de 12 kişi alınacakmış. Bilginiz olsun. Başvurmak isteyenlere duyurulur. Evet. O zaman Sevda Hanım'dan yeni bir şarkı beklerken biz de güzel bir şarkıya kulak verelim. Maral Siyam'ın o güzel şarkısını, imdat şarkısını bir de kendi tarzıyla tekrar yorumlamış. Bir dinleyelim bakalım. Siz de beğenecek misiniz? Ben beğenmedim. Vallahi bir maral tarzı hoşuma gitmiyor. Siz beğenecek misiniz bakalım?

Radyomuzun ablasının siparişini hemen söyleyeyim. Diyor ki oğlum diyor ben şöyle nasıl istiyorum biliyor musun diyor. Siparişi hemen alalım. Diyor ki yağmur yağsın diyor ama sonra güneş açsın. Sonra yağmur yine yağsın sonra güneş açsın. Yağmur yağdıktan sonra hemen yine güneş açsın. Güneş bir güneş bir yağmur. Bir güneş bir yağmur diyor. Siparişi aldık. İnşallah olur. Vallahi ne dersiniz? Olur mu? Bence olabilir ya. Güzel olur yani. Oğlum diyor vallahi bu doğu yazıtın tozu toprağı böyle gider diyor. Bir de diyor ben kar sevmiyorum ama yağmura can feda diyor. Aynen öyle. Vallahi ben de sevmiyorum ya. Ben kar sevmiyorum. Bak Ramazan Bey şimdi yine diyecek. Siz böyle böyle diyorsunuz ama ben yağmur sevmiyorum. Bilmiyorum. Yağmur seviyorum ama kar sevmiyorum Ramazan Bey. Vallahi ne diyelim. Peki efendim bu şarkıyı Ramazan Bey'e de gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ramazan Bey de yazmış zaten. Onun da mesajını sırasını bekliyoruz. Bakalım ne demiş bize. Ve Abdülkadir Bey o da bizi dinliyor. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın diyelim. Bu şarkıyı Abdülkadir Bey'e de gönderelim o halde. Selamlar olsun. Sıradaki şarkılar armağan olsun.

Devam edelim kaldığımız yerden iki mesajı okuyalım. Sonra bir araya daha gideceğiz. Neredeyiz? Şöyle Hatice Hanım'a geldik. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız diye sormuş. Güzel bir Kürtçe hareketi şarkı istiyoruz. Kolay gelsin diyor. İyiyiz. Umarım siz de iyisiniz Hatice Hanım. Şarkınız geliyor. Şöyle... eşime gönderdim bu şarkıyı diyor dinleyicimiz. Gönderirim tabii ki eşinize. Güzel, evet şöyle bakalım. Güzeldir kıskanmak diyor. Valla ben şöyle söyleyeyim, kıskanmanın dozu önemli yani. Mesela diyor ya, seni 3 yaşındaki kardeşinden bile kıskanıyor. Bak bu mesela ruh hastalığı. Ben size söyleyeyim yani, bu kadar da değil yani. Ama tabii normal, sevdiğin insan kıskanması gayet normal. Ama yani ruh hastası kadar sevmek, kıskanmak güzel değil. Ben size söyleyeyim. Herkese söylüyorum. Özellikle kadınlar işin cılkını çıkarıyorlar. Yapmayın yani.

Evet Ramazan Bey'e seslenelim. Ramazan Bey maalesef istediğiniz şarkıyı bulamadık. O yüzden sizden de güzel bir başka şarkı rica ediyoruz. Böyle insanların neşeleneceği güzel bir şarkı isterseniz seviniriz. Ramazan Yegül'e teşekkür ediyoruz. Yine döktürmüş vallahi. Ama öncesinde bir İbrahim İsmailoğulları'na bakalım. Ne demiş İbrahim İsmailoğulları? Nerede? Buradaymış. Efendim diyor ki İbrahim İsmailoğulları. Suat Tayfur, Erkan Batur, Aykut Özdemir, ondan sonra Güner Özcan arkadaşlarım için Devrim Çelik'ten Kalbume şarkısını istiyorum demiş. Geliyor. Ondan sonra Ramazan Bey diyor ki günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz demiş, hoş bulduk. Mazlum Bey diyor ben de size katılıyorum, saydığınız 3 şeye katılıyorum demiş ama insanlar genelde şunlara diyor kulak ardı ederler ama diyor onlar için diyor telefon, internet ve de TikTok 3 şey diyor daha önemli, onların %80 diyor kafalarında bu var diyor. Bu arada TikTok da galiba yasaklanıyor mu ne, öyle bir şey duydum, inşallah bakalım göreceğiz. Kubat'tan bir şarkı istemişsiniz ama maalesef bulamadım, dinleyen herkese gelsin, Allah'a emanet olun demişsiniz ama dediğim gibi bulamadık maalesef. Sevmeyebilirsiniz, o sizin seçiminiz ama ben her türlü havayı severim diyor. En çok da yağışlı olanları, bu kar olur veya yağmur olur hiç fark etmez diyor Ramazan Bey. Kurban olduğum Allah'ım diyor böyle bir nimet verdiyse bize diyor. Ondan sonra rızkımızın kaynağı oluyor diyor. Kaynağı oluyor bu yağışlar falan diyor. Ya öyle doğru söylüyorsunuz tabii ki de biz ben yani biraz kar sevmemem şöyle yani hayat zorlaşıyor o kadar, yoksa ben şey değil ama yağmur daha güzel ya. Yağmur mesela hasar da çok bırakmıyor. O yüzden tabii ki Allah'ın verdiği her şeye şükretmek lazım. Gerçekten yani yağış, her türlü yağış iyidir. İyi olması gerekiyor. Değerini bilmemiz lazım diye söyleyeyim. Evet, Ramazan Bey canlılarımızın yaşam kaynağı, tüm canlıların yaşam kaynağı sudur diyor. Kıymetini bilelim diyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten öyle. Bizim buralarda suyu çok kötü kullananlar var, boş bırakanlar var. Yapmayın yani. O zaman İbrahim Tatlıses'ten Dom Dom Kurşunu şarkısı olsun. Allah'a emanet olun demiş. Sağ olun Ramazan Bey. O zaman öyle yapalım. Size ve tüm dinleyicilerimize harika bir şarkıyı göndereceğiz. Peki. O zaman Devrim Çelik dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Devam edelim kaldığımız yerden, biraz mesajlara bakalım. Saatler 11 oldu bile. Günün 11. saatinin 1. dakikasına giriş yaptık bile. Efendim sevgili dinleyiciler diyelim. Erkan Bey bize ulaştı. Diyor ki valla sabah size ulaşamıyorduk. O kadar radyo bağımlısı olmuşuz yani diyor. Bazıları gibi diyor. Öyle şarkımızı gönderip kaçmıyoruz diyor. Doğru söylüyor. Bazıları öyle işte. Biz de onların hakkından iyi geliyoruz ama artık yemiyor. Bir şekilde fark ediyoruz onları. Merak etmeyin. Teşekkür ediyoruz. Bizi samimiyetle dinleyen herkesi gerçekten seviyoruz ve onların hiç şüphemiz olmuyor genelde onlar hakkında. Onu da söylemiş olalım. Peki bakalım Erkan Bey ne demiş? Hemen açıyoruz mesajı. Diyor ki Erkan Batur yüce kardeşlere, ondan sonra Suat Tayfur'a, İbrahim İsmailoğulları'na ve tüm tanıdık eş dost arkadaşlara ve kader mahkumlarına benim seçebileceğim bir şarkıyı armağan ediyor. Ben de onlar için güzel bir şarkı göndereceğim. Hiç pişman etmez olacağım, merak etmeyin. Günaydın Mazlum Bey, ben Gülcan demiş. Gülcan Hanım Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını Zehra'ya armağan ediyormuş. Tamamdır Gülcan Hanım, geliyor birazdan şarkınız.

Ondan sonra sadece günaydınlar diyen Sema Hanım, Semra Hanım, günaydın sizlere de günaydın. Ben de varım Mazlum Bey diyen Fatma Hanım, Fatma Efe şarkı isteyebilir miyim demiş. Rojda'dan bir şarkı istemiş. Beni bırakma şarkısını çalarsanız çok sevinirim demiş. Peki iki şarkıyı da listeye alacağım. Hareketli şarkı kim istemişti ya bizden? Bir dinleyicimiz hareket. Ha Hatice Hanım. Evet Hatice Hanım şarkınızı gönderiyorum. Hazır olun. Geliyor şarkı. Ondan sonra başka var mı? Şimdilik bir araya gidelim. Aradan sonra geliyoruz. Saat 11 oldu bile bugün. 28 Eylül 2026. Eylül'ün bitmesine son 2 gün.

0: güneşin doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğu Beyazıt.
1: Bu arada sevgili dinleyiciler, bugün saat 14'te Helin ile Hayata Dair programı yok. Kendisinin özel bazı durumlarından dolayı yarın ve bugün yayınları, daha doğrusu yarın gerçi yayın yok ama bugün yayını olmayacak. Bilginiz olsun, bizi dinleyen dinleyicilerimize söylemiş olalım.

Bu hafta sonu ne yaptım biliyorsunuz, hemen söyleyeyim. Bu hafta sonu 3 yıldır bitiremedim dizimi, bitirdim. Dizi kaç bölüm olabilir ki ya, bitiremediniz diyebilirsiniz. İnanın 6 bölümlük bir diziydi, yeni bitirebildim. Bilmiyorum, zor oluyor böyle izlemek. Kendimi veremiyorum. Yaşlandığımdan mıdır, artık başka bir şey mi, inanın çözemedim. Ama böyle bir durum var. Sebebi ne olabilir, bilen varsa yardımcı olsun. Bilelim en azından sebebini, değil mi? Neyse, ama güzeldi. Bitti. Bakalım 8. sezon geliyor, ona da hazırız. Onu da 5-6 yılda bitiririz. Günaydın, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Günaydın. Mazlum ediyorum. Güzel bir hafta olur inşallah demiş. İnşallah, hadi bakalım, bekliyoruz. Bu hafta güzel olacak, ben size söyleyeyim. İnşallah. Öyle doğdu. Birden içime doğdu. Bakalım. Eylül ayı bende kötü etki bıraktı diyor. Sevemedim bu ayı diyor. bitsin diyor. Aynen öyle. Bitti. 2 gün kaldı. Sabredin. 2 gün sonra bitiyor. Mazlum Bey, ben sizden diyor Aura'dan PES parçasını istiyorum demiş. Veya Mustafa Sandal'dan Geliversen şarkısını da olabilir diyor. Aura'da şey değil mi ya, bu manifest gibi bir şey değil mi? Onlar da yeni çıkmış galiba. Vallahi. İstiyorum demiş, çalarsanız sevinirim, kolay gelsin diyor. Bir bakalım, varsa inşallah, hangisi varsa çalacağız, merak etmeyin. O bende artık. Zinet Hanım günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, sağ olun. Gelen biz yıl bize ne getirecek bilmiyorum ama diyor giden bize çok şey getirdi diyor. İyi mi kötü mü peki, onu da söylerseniz. Mesela bir hafta içinde... evet, aramızda hiç gerek olmayan insanlar katıldı. Ha, gereksiz insanlar da var diyorsunuz. Yani oluyor işte, insanlar geliyor ya, yapacak bir şey yok Zinet Hanım, maalesef. Evet, buradan gençlerimize şunu söylemek istiyorum demiş. Gençler, Zinet ablanız size sesleniyor. Lütfen ailenizi dinleyerek adım atın diyor. Bence de çok doğru. Ve diyor, tüm güzel parçalar bana gelsin diyor. Ondan sonra hastayım zaten diyor. Kaldıramadım bazı şeyleri. Kaldıramıyorum bazı şeyleri sanırım diyor. Ama şöyle, şu an hasta olmanız bence daha iyi. Niye biliyor musunuz? Çünkü şey olacak, kışın az hasta olacaksınız. Onu gösteriyor yani. Peki, geçmiş olsun diyelim. Güzel şarkılar geliyor, size de armağan edeceğiz. Peki, bir mesaj daha okuyabilir miyiz ya? Bir tane daha okusak ne olur, değil mi? Bir tane daha okuyabiliriz. Hadi bakalım. Bu sefer de Gülsüm Hanım'dan okuyalım. Gülsüm Hanım diyor ki bize, günaydın. Buradan diyor canımdan çok sevdiğim ablalarıma diyor, kız kardeşlerime ve yani arkadaşlar ve şey, kız kardeşlerine ve ablasına konuşamadım. Sıradaki şarkıları Mirperver'den bir şarkı istiyor herhalde. Güzel bir parça istiyormuş. Gülsüm Hanım gelecek o zaman Mirperver'den bir şarkıyı diyelim. Dondon Kurşunu dinliyoruz. Ramazan Bey istediği, bizler çalıyoruz. Ramazan Bey buyurun, keyifle dinleyin şarkınızı diyelim. Hadi bakalım. Ne oldu ya? Domdom kurşunu girecekti. Ne oldu? Allah'ım yarabbim. Evet, yanlış oldu. Hemen düzelttik ve devam ediyoruz. Yine olmadı. Vallahi dalga geçiyor benimle bizim bilgisayar sistemi. Niye böyle olmuyor ya? Heh, oldu. Şimdi oldu bu sefer. Bak, bu sefer becerebildim.

Efendim bu şarkıyı Erkan Batur için ben seçtim, umarım beğenir. Ve saatler 11.15 oldu. Hemen bakalım mesajlarınıza. Evet şöyle Bengü Hanım'la devam edeceğiz değil mi? Evet Bengü Hanım, bakayım ne demiş Bengü Hanım. Bengü Hanım diyor ki Rabbim hakkınızda bakayım hayırlı olanı önünüze sunsun diyor. İnşallah demiş. İnşallah diyelim bakalım, hepimiz için her şey güzel olur. Biz sizden razıyız. Hep kalın ama emeğinizin karşılığını alarak inşallah diyor. Tabii ki de inşallah. Ben de isterim tabii ki de. Ne güzel olur ama işte bakalım. Göreceğiz. Bengü Hanım diyor ki Mazlum Bey hangi dizi acaba izlediniz diyor. Valla Bengü Hanım, benim izlediğim diziyi bilmiyorum sever misiniz ama eğer şey böyle televizyonda çıkan aşk dizileri entrika falan sevenlerdenseniz o dizi size uymaz. Biraz değişik bir dizi. Yani teknolojinin hayatımıza katacağı şeyleri ön görüyor. Yani biraz ön görüyor mesela. Çok güzel bölümler var ama Black Mirror. Evet, Kara Ayna. Black Mirror yazarsanız çıkar. 7 sezon. Her sezonda da 6-7 bölüm var. Güzel bir dizi. Ben seviyorum. Çoğu insanın sevebileceği bir dizi değil ama onu söyleyeyim. Mazlum Bey, bugün herkes anlaşmış gibi hepimiz evet bir hüzün var diyor hepimizde diyor. Vallahi öyle, ben sabah dedim ya, fark ettim ben. Sabah ilk gelen mesajlardan fark ettim. Hüzünlü şarkılar seçiliyor demişsiniz. Ama yok, aslında bugün hareketli şarkılar da var ya Elif Hanım. Sanki daha diğer zamanlara göre biraz daha hareketli şarkılarımız var. Bu durum sizi de etkiledi sanırım diyor, sanki diyor. Ya şöyle, beni etkilemedi de zaten o durumdayız. O yüzden etkilemiyor. Etkilemedi ama şöyle, bu ara yani bugün daha doğrusu güzel şarkılar isteniyor ya. Sanki çok hareketli ve slow ortasında takılıyoruz yani. Hayırlı günler Mazlum abi. Diyardan güzel bir şarkı istiyorum demiş Rojda Hanım. O zaman Diyardan en güzel şarkıyı size göndereceğim birazdan. Evet, bakalım. Ama bizim dinleyiciler bugün çok şey, ruhları arabesk yani böyle. Fark ediyorum. Yani bulaşıcı, bir de herkese de bulaştırıyor.

Efendim bu aralar böyle yapay zekayla bir şeyler üretmeye, bir şeylerle uğraşmayı seviyorum. Geçen bir şarkı yaptım. Ben şarkıyı beğendim. Bilmiyorum, bence şarkı oldu yani. Acaba yayında paylaşsam mı, paylaşmasam mı, inanın kararsız kaldım. Ne dersiniz? Sizin fikrinize ihtiyacım var. Günaydın abim, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş dincimiz. Yağmur akşamdan beri İstanbul'u felç etti diyor. Az önce haberlerde gördüm Sultan Hanım, galiba yolları falan mahvetmiş. Ankara ve İstanbul'da durum biraz kötü yani yağmur durumundan dolayı. Hilal Zerdüş'ten sizden diyor Zilan Şervan'dan bir şarkı istemişsiniz bizden, ama bir bakalım. Bu şarkı varsa seve seve göndereceğim, merak etmeyin. İstanbul'da gerçekten durum biraz kritik. Yağmur çok fena yağmış, az önce haberlerde de gördüm. Bakalım nasıl olacak. Burada da yağsın ama bu kadar da istemiyoruz tabii. İnşallah yağsın ama ya. Yağmur yağsın. Sonra böyle ruhumuzu tazelesin, değil mi? Evet sevgili dinleyiciler, dediğim gibi böyle bir şarkı yaptım. Kürtçe, slow bir şarkı ama inanın paylaşayım mı paylaşmayayım mı kararsız kaldım. Böyle paylaş diyen, çal son şarkı olarak diyen bir 5 kişi falan görürsem, fikir olarak ya çalarsan iyi olur diyenleri görürsem çalma ihtiyacı duyabiliriz. Ama şu an kendime güvenmiyorum. Belki de kötü olmuş. Bilmiyorum.

Evet, Gülcan Hanım istedi, Zehra Hanım'a biz de gönderelim. Bu arada iki kişi sadece çal demiş. Diğer insanlar şey diyor, çalma ya, senin seçeceğin şarkı alabilir, nasıl saçma bir şeydir falan demiştir herhalde. Sultan Hanım, maalesef şarkınızı bulamadığım için çalamıyorum. Maalesef şarkınızı bulamadım. Hasan Cin, günaydın, hoş geldiniz. Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum demiş. Ya biz bir Ahmet Kaya parçası listeye almamış mıydık? Niye gelmedi? Niye gelmedi Ahmet Kaya? Çaldık mı ya da ya? Vallahi kafam yerinde değil. Bak bakayım. Ahmet Kaya'da ben çok güzel bir şarkı listeye almıştım ya. Niye yok? Şarkı niye gelmedi? Hatta Sema Hanım istemişti. Çok ilginç. Aa, yok. Dur bakayım. Vallahi yok. Hemen ayarlıyoruz. Hasan Bey sayesinde fark ettik. Bak normalde şarkıyı ben listeye aldım. Ama yok, kaybolmuş. Niye öyle oldu bilmiyorum. Evet, bu şarkıyı o zaman Hasan Bey'e de göndereceğiz. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı blok işten hemen sonra geliyor. Bu arada veda zamanımız da sanki yavaş yavaş geliyor gibi geldi. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama böyle bir ufaktan veda zamanımıza da doğru ilerliyoruz. Başka şöyle bakalım. Evet, o zaman blok iç dinleyelim. Dediğim gibi elimde şu an bir şarkı var ama korkuyorum beğenmeyeceksiniz diye. O yüzden çalmayacağım. Gördüğüm kadarıyla çoğu dinleyicimiz de çalmamı istemiyor gördüm. O yani en azından. Peki şöyle bakalım, yavaş yavaş veda zamanımız geliyor bu arada sevgili dinleyiciler. Dedik demesine ama mesajlar da bitmiyor, mesajlar akıyor resmen. Fakat daha önce söylemiş olduğumuz gibi tüm mesajlarınızı okumadan ben programı bitirmem. Evet, iki mesaj da okuyabilir miyiz ya? İki tane de okusak sanki daha iyi olur. Semra Hanım diyor ki bence çalın, kendinize güvenin diyor, iyi bir şeydir kesin diyor. Tamam Semra Hanım, siz öyle dediyseniz çalacağım. Sağ olun, teşekkür ederim. Günaydın Mazlum abim, hayırlı yayınlar olsun demiş, inşallah demiş. Evet, teşekkür ediyorum ama sizi tanıyamadık efendim, bir bakayım, isminizi göremedik, profiliniz olmadığı için. Bakayım, Ramazan Bey'miş. Ramazan Bey, teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Bu arada ilk defa yazıyorsunuz gördüğüm kadarıyla, ne kadar doğru bilmiyorum ama ilk defa yazdığınızı gördüm. Hoş geldiniz aramıza, sağ olun.

Anladığım kadarıyla dinleyicilerimiz şarkıyı çalmamı istiyor. O zaman son şarkıyı çalarız o şarkı olarak. Bakalım, merak ediyorum. Valla beğenecek misiniz? Ne diyeceksiniz merak ettim. Paylaşın Mazlum Bey. Valla merak ettik diyor Yaren Hanım. Tamam, paylaşacağız. Öyle görünüyor. Herkes istiyor. Bence çalın Mazlum Bey demiş. Siz yapmışsanız diyor. Güzeldir diyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. İnşallah öyledir. Bakalım. Ya ama ben yapmadım. Sadece ben talimat verdim. Yapay zeka yaptı. Hani o yüzden keşke ben yapabilsem. O kadar yetenekli değilim ama yaptık işte bir şeyler. Bu arada efendim Ramazan Bey'e bir cevap geldi. Radyomuzun ablası diyor ki o kardeşimize söyleyin. Biz de kar seviyoruz. Tabii ki de köylerimiz için ekinler, araziler, tarlalar güzel oluyor. Ama diyor hani işte kar yağınca vallahi diyor dışarı çıkamıyoruz ya. Kayarız korkusuyla dışarı çıkamıyoruz diyor. Peki, teşekkür ederiz. Ondan sonra son şarkı olsun. Sen çal hangi şarkıyı yapay zekayla yaptıysan dinleriz, sıkıntı yok diyor, sıkıntı olmaz diyor. Tamam Ramazan Bey, siz onay verdiyseniz hemen çalıyoruz. Semra Hanım bir de Ramazan Bey istedi, özellikle onları göndereceğiz ama daha zamanımız var, hele birkaç şarkı daha var. Bakayım kaç şarkımız var. 1 2 3 tane şarkımız var, 3 şarkı sonra çalacağız ve bitireceğiz.

Efendim dinleyicilerimiz şarkıyı çal diyorlar, merak ettik diyorlar. Tamam çalacağız ama şöyle yapalım bence. Şarkıyı son şarkı olarak yapayım da ondan önceki şarkı yapayım ki en azından sizin yazdıklarınızı da bir göreyim. Merak ettim valla dinleyicilerimiz neler yazacak diye. Sonra okuruz, güzel bir şarkı dinleyip gideriz. Hatta usta bir sanatçıdan çok sevdiğimiz bir şarkısını çalacağız, öyle kaçıp gideceğiz. Öyle yapalım. Benim kötü şarkımın üzerine en azından o şarkı gelsin ki biraz ortalığı toparlasın diye düşünüyorum. Evet, çok değerli bir sanatçıdan şarkı göndereceğiz. Selam, bence çalın, merak ettim şarkınızı diyen Didem Hanım. Şarkıyı çalacağız bakalım. Merve Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. İstediğiniz şarkıyı son şarkı olarak çalabilirsiniz. İstiyoruz demişler. Tamamdır. Geliyor birazdan o zaman. Dediğim gibi ortalığı toparlamak için de usta bir sanatçıdan güzel bir şarkı sona koydum ki benim şarkımın kötü şeyi o enerjisini alsın diye. Hadi bakalım. Fırat diyor ki bence şarkı güzel olmuş. Sen öyle dediğine göre şarkı güzel olduğu için öyle diyorsun. Yani beğenmedim diyorsun. Olabilir. Belli olmaz. Ama ya güzel şarkı ya, bilmiyorum. Ben yaptım diye demeyeyim de güzel şarkı ama bilmiyorum. Siz ne dersiniz bilemedim.

Zinet Hanım şansınız yok. Normalde hep slow şarkı isteniyor ya. Bugün şansınıza çok öyle ciddi slow şarkılar istenmedi. Diyor ki ben hep böyle şarkı bekliyordum diyor. Hatta şöyle okuyalım. Bugün diyor hiç modumu düşürecek şarkılar çalmadı diyor. Ama dinleyeceğimiz de çok tuhaf değiller mi Allah aşkına? Bazıları diyor ki ya diyor bugün çok modumuzu düşürdünüz. Bazıları da modumuzu düşürmüyorsunuz ya diyor. Ortada kaldık ne yapacağız bilemiyorum. ama diyor her an diyor ağlayasım vardı diyor şarkılarla ama olmadı diyor. O zaman bir şarkı istiyorum demiş ama Zinet Hanım valla geç kaldınız şarkı istemek için. Çünkü birazdan veda ediyorum. Ama şunu söyleyeyim bakın son iki şarkı sizi ağlatmazsa yani artık hiçbir şarkı sizi ağlatmaz. Öyle söyleyeyim yani. Ben size söyleyeyim. Siz bekleyin. İki şarkı, son iki şarkı sizi ağlatacak. Ağlama garantili şarkı çalacağız. Evet. Ama öncesinde Gülsüm Hanım istemişti. Bir dinleyelim şarkıyı Mirperver'den sonra devam edelim. Artık veda zamanımız geliyor. Felek diyecek bu şarkı bir çalsın. Bir tane şarkımız daha var. O da çalsın. Sonra sıra bana geliyor. Siz o zaman ağlamayı göreceksiniz efendim. Öyle söyleyeyim.

hayat hep böyle kafasını bir yere koydu mu direkt uyuyan insanlar hep gerçekten iğrenmiş şey imrenmişimdir yani çok severim öyle insanları onlar gibi olmayı çok isterdim ama hiç olamadı da mesela hatta ben şöyle düşünüyorum bence o insanların kafası da çok rahattır böyle çok derdi kederi de olmaz diye düşünün ne dersiniz bilmiyorum var mı öyle aramızda bende de oluyor yani ben evet kafamı koyduğum gibi uyurum ama dert keder hep sıkıntı bende var diye var mı merak ettim ama inanın öyle bir düşünce var nedense bende çünkü bazen bakıyorum bazı insanlarda inanın hani oturduğu yerden uyuyabiliyor ama bazı insanlarda ne bileyim pamuklara da sarsanız en kral yatağa da sarsanız uyuyamayabiliyor neden bilmiyorum beyni bir türlü uyuyamıyor mu artık beyin uyku moduna geçemiyor mu bilmiyorum öyle insanlardan biri de benim sizde nasıl durumlar bilmiyorum neyse bir araya gideceğiz aradan sonra artık inanın sizi darmadağın edecek şarkılar geliyor. Son şarkıya ortak olmak isteyenler yazabilir. Şimdiden merak ettim şarkıyı diyor. Valla Semra Hanım ben de şarkıyı bildiğim halde merak ettim öyle söyleyeyim. Peki efendim son şarkıyı zaten az önce yazanlara Semra Hanım'a ondan sonra başka Didem Hanım'a, Merve Hanım'a, Ramazan Bey'e, telefon numarası sonu 46 olan dinleyicimize ondan sonra bu dinleyicimize göndereceğim. Bir de Zinet Hanım'a tabii ki de Zinet Hanım'a da göndereceğiz. Başka ben şarkı istiyorum diyen varsa onlar da yazsın. Çünkü bence yakacak yani şarkı öyle söyleyeyim. Hatice Hanım ben de buradayım diyor. Hatice Hanım ben de istiyorum yani demek istiyor herhalde. Tamam o zaman size de gönderiyoruz Hatice Hanım. Başka isteyen varsa bak şarkı geliyor. Valla bu şarkıdan sonra geliyor. Merak ettim ya ne diyeceksiniz valla. Ama gerçekçi neyse onu söyleyin. Saçmaysa saçma deyin yani ben üzülmem. Sonuçta ben şarkıyı yapmadım yani emek vermedim. Sadece biraz daha güzel bir prompt verdim yapay zekaya. Onu yaptı yani. Üzülmem yani merak etmeyin. Söyleyin neyse söyleyin tamam mı? 3 dakika sonra geliyorum. 3 dakika sonra şarkı geliyor. 3 dakika. 3 dakika sayın geliyoruz.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Bu da bizim reklamımız olsun efendim. Çekemeyenler de anten taksın. Biraz atarlı bir jingle olmuş ama olsun. Efendim radyomuzun ablası diyor ki oğlum diyor sen benim şarkımı çalmadın galiba. Valla şarkı istemedin ki, şarkı istesen seve seve gönderirim. Ses kayıtlarının hepsini dinledim. Hiçbirinde de şarkıdan bahsedilmemiş. Yani şu şarkı istiyorum diye. O yüzden yoksa çalmaz mıyım? Tabii ki de. Mazlum Bey ben de kafayı koyduğum gibi uyuyanlardanım. Evet. Başında 1000 tane dert de olsa bile asla hiçbirini düşünmem diyor. Vallahi ne güzel işte ben o insanlara hayranım yani. Hemen uyumaya kalırım, uyuyakalırım diyor. Çok güzel bir duygu diyor. Tabii sinir, stresi kenara atıp uyumak diyor. Çok güzel bir şey diyor. Son şarkıyı kendisine de istiyor ve sevdiği adama da istiyormuş Gönül Hanım. Valla işte Gönül Hanım bizde de olmuyor. Ben denedim ama yapamadık. Başka taktiği varsa dinleyeceğimizi söylesin. Mazlum Bey merhaba iyi yayınlar demiş. Tülay Hanım merhabalar. Ben öyle bir biriyim ki diyor. Kafamı koyduğum yerde uyurum diyor. Ama kafamın rahat olmasıyla da bir ilgisi yok diyor. Son şarkıyı da ben de istiyorum diyor. Tamam size de gönderelim Tülay Hanım. İşte bilmiyorum. O zaman genetik bir şeydir ya. Herkeste olmuyor demek yani. Bengü Hanım ne demiş? Bengü Hanım diyor ki ben de ortağım diyor son şarkıya. Size güveniyoruz demiş. Vallahi bakalım inşallah güveninizi boşa çıkamayız. Semra Hanım ne demiş? Semra Hanım diyor ki son şarkıya ben de ortağım diyor. İstiyorum. Siz yaparsanız eminim çok güzel olmuştur diyor. İnşallah bak herkes benden çok şey bekliyor ama inşallah öyle olur. Bakalım. Merhabalar Mazlum Bey. Bize istek parçamızı çalar mısınız diyor Vildan Hanım. Çok geç kaldınız maalesef ki. Ben Vildan demiş ve yarın isterseniz seve seve çalarız. Parçamızı çalar mısınız diyor. Maalesef geç kaldınız. Maalesef ki. Yoksa seve seve çalardık. Tabii ki de neden çalmayalım değil mi? Ama maalesef geç kaldığınız için bugünlük çalamıyoruz. Fakat yarın biraz erken yazarsanız seve seve şarkıyı size de çalarız. Armağan ederiz. Peki efendim hazırsanız bir mesaj daha var. Onu da okuyayım. Benim oluşturduğum şarkıyı dinleyeceğiz. Tam tersine ben... Evet, ben aklımla konuşuyorum diyor. Nasıl yani, uyurken mi Semra Hanım? Tam anlamadım ama teşekkür ediyoruz. Peki, hazır mısınız? Şarkı geliyor. Hazırsınız değil mi? Herkes hazır. O zaman, hadi bismillah. Evet, benim tarafımdan oluşturulan, yapay zeka tarafından oluşturulan Kürtçe, slow, dramatik şarkı geliyor. Evet, 1, 2, 3. Sonra yorumlarınızı alalım, veda edeceğim. Son şarkıyı çalmadım daha. Son şarkı Seyda Perinçek'ten geliyor. Ama bu şarkıyı armağan ettiğim tüm dinleyeceğimize gelsin. Yorumlarınızı yazın. Hemen gelip okuyup gideceğim. Çok hızlı okuyup gideceğim. Kısa kısa yorumlarınızı alalım, sonra gidelim. Belki fikirlerinizi yazmak istersiniz şarkıyla ilgili. Onları da merak ediyoruz açıkçası. Ve onları da okuyup Seyda Perinçek'te veda edeceğiz. Zinet Hanım buyurun ağlamak serbest efendim.
2: Radyo Doğu Bayazıt.

0: İşte böyle bir şarkıydı. Beğendiniz mi bilmiyorum ama valla böyle bir şey çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum ama yaptık işte bir şekilde. Oldu mu olmadı mı şimdi göreceğiz. Radyomuzun ablası oğlum diyor. İda senden istemedi mi kızım diyor. Ya valla yok şey dedi. Güzel bir şarkı. Annem güzel bir şarkı istiyor dedi. Ben de güzel bir şarkı o zaman hareketli bir şarkıyı göndermiştim. O zaman bugün İdali aç bırakıp eve almayalım bence. Çünkü sadece güzel şarkı demiş. Radyomuzun ablasına seslenelim. Bugün eve almasın yani. Hatta aç bıraksın. Peki devam edelim bakalım neler de bilirsiniz. Yayran Hanım diyor ki Mazlum Bey ben de stresli olduğum zamanlarda diyor daha çok uyuyorum diyor. Ha, bazı insanlarda da öyle oluyor değil mi? Doğru. Ben de son şarkı istiyorum demiş. Tamam gönderelim. Ondan sonra başka bir dinleyicimiz ismini yazmamış ama Amara'dan bir şarkı istiyorum demiş. Bu şarkıyı Ronia Chavem'in Amara şarkısını, Ronia Chavem şarkısını ya da sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Torunum Ronidar, Ronidar'ıma ve de kızım Büşra'ya istiyorum demiş dinicimiz. Tamamdır gönderelim son şarkıyı sizlere de. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra Merve Hanım diyor ki vallahi başlığı bile güzel, çok güzel diyor. Beğendim diyor. Eyvallah Merve Hanım, beğenmenize çok sevindik. Ondan sonra bakalım yorumlarınızı göreyim. Herkes yorum yapsın. Son yorumları görelim. Evet, ağlamak garantili dediniz. Harbiden gözlerimden iki gözyaşı firar etti bile Mazlum Bey diyor. İsmimi vermeyin diyor. Tamam. Bir de bir dinleyicimiz diyor ki Mazlum Bey merhabalar. Allah aşkına bu şarkıyı siz yapamazsınız. Öyle bir şey yok. Bu şarkı zaten var diyor. Hadi gösterin o zaman. Şarkıyı gösterin. Link atın lütfen. Allah aşkına lütfen bekliyoruz. Mazlum Bey ilk Azerice sandım diyor. Yok ya Azerice değil. Bazı sözleri telaffuz etmekte zorluk çekmiş diyor. Yani yapay zeka ne yapsın? Anlayamadım diyor. Ama duygusal müziği falan diyor. İyi olmuş diyor. Bengi Hanım sağ olun teşekkür ederim. Ama şey belki de biz anlamıyoruz. Çünkü akademik Kürtçe konuşmuş olabilir. Bilmiyorum. Şarkı biraz dramatik olmuş. Ama idare eder diyor. Kim demiş bakayım? Ramazan Bey. Ramazan Bey zaten hareketli şarkı yapmadım. Ramazan Bey genelde hareketli şarkı istediği için o yüzden sevmemiş herhalde. Ondan sonra başka yani yapay zeka anca bu kadar efendim yapabiliyor. Bakayım 2-3 mesaj daha var. Onları da okuyalım artık veda edeceğiz. Son şarkıyı benim bu facia şarkıdan sonra Seyda Perinçek ortalığı toparlasın diye göndereceğim. Gerçekten tebrik ediyorum Mazlum Bey demiş. Şarkı sözleri mükemmel bayıldım diyor. Kim demiş? Semra Hanım. Telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimiz demiş. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Başka ondan sonra beğendim güzeldi diyen Semra Hanım'ı görüyorum. Semra Hanım size de teşekkür ediyoruz. Ondan sonra başka Semra Hanım bir şey daha mı yazmıştı galiba? Onu da bir bakalım. Bir şey daha yazmış galiba. Evet. Sonbaharı temsil ediyor şarkı demiş. Tabii ki de öyle. Bence de sonbaharı anlatıyor aynen. Son mesaj mı? Son mesaj galiba. Allah'ın izniyle tabii bakacağız. Ondan sonra son mesaj mı? Hanımdan da mesaj var. Ona da bakacağız. Ondan sonra son olarak bitiriyoruz. Saatlerimiz 12 oldu bile maalesef. Zamanımızı yine doldurduk. Şarkıya bayıldım. Emeğinize sağlık demiş. Kim demiş? Bakayım. Şule Hanım demiş. Şule Hanım teşekkürler. Şule Hanım da beğenmiş. Ondan sonra bir Ramazan Bey beğenmemiş galiba. Biraz da Bengü Hanım hafiften beğenmemiş. Mazlum Bey bence çok güzel olmuş diyor Yaren Hanım. Eyvallah teşekkürler. Bunu bir ara YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum bu arada. Şu an değil ama önümüzdeki günlerde YouTube'da da bu şarkıyı paylaşabiliriz diye söyleyeyim. Efendim benim o yapay zeka ile yaptığım tam belki olmamış, emek verilmemiş şarkının yanında bu şarkı tabii ki de çok güzel olur. Seyda Perinçek hepimiz için, herkes için, tüm evren için söylesin mi? Söylesin. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse ama kimse size bakmaz. Radyoaktif Show bitti.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Hazırta. En iyi şarkılar Radyo Doğu Hazırta.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel.
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: Bahar. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org

Radio Dubayazıt.

Radio 2 Bayazıt.

0: 14-15-11.
1: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
0: Şifresi 14-15-11.
2: Puan kazandım.
3: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
5: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çorapla, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

da sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

Te ez helandim yare, te ez birindar kirim yare, te ez din kirim berda çolu çiye yare. Eva kina seva çiye, ez aşıkı çavye teme, vez heyrana bejna teme. Xelku alem gişki, xeyba mıkır, tel min nekir yare, jiboy çiye yare, seva

Hem yazımda hem de kışımda aşk bitmeyen bir savaş bela başımda. Moruna buz yarana tuzu basan yok. Geçmiş olsun kalbim acıların.

0: Bitenler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Olmazsa da olur. Olmazsa da olur.
2: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.